Aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aşkım, aş